İstanbul Zerisi Dönü'nü söyledi. Sizce bilgin, ayıştın ultimle mega var edu programı. Tutkan nasıl da zahalmeti indirekti diyor çocuklar. Ama ben, kasıl kofaniye, oraya, kasıl kofaniye. Sizce bilgin, akar yolu verken.